ve ürettiği malların niteliği taşanmasa bu miktar çok daha fazla biraz daha ulaştırılması. Dolayısıyla bu ve...